0: Yani çok fena zamanlarım.
1: Yani one love.
0: And you will be able to draw 50. You can do the log off K105.
1: 111, 10-1.

0: Yani 2 vektör x hareket.
1: 2 vektör x hareket.
0: Tensör bunu değil genel.
1: Defa hareket.